0: TRT Kurdî Radyo Mala Müzika Kurdî
1: Dümeşme disa bitane Cuda nabim Şevrojim Yak bi yak çun Havale min Vak isterken Asmanın Asgir dikem Berbereş Yersu kofi Xadı bejim Lidisa min Şbir nakir

Roj baş, roj baş, u carek edin roj baş, sabah abxeyr, geli guhdarin aziz, dotmam u pismamin meyin liber xeteh. Sabah abxeyr be, çağa ve abxeyr be, Abdullah me Abdullah koçalım u hevale mini tekniki ji derhinere min İsa koyunciye. Emi hatta saat daha juvarra, raqso govende, bi şahi u dilane, programeke hoş çekin, kode beke nasip, u pişti veci, emi hatırı xo bixazın de saat dahanda. Sere sibeye u peşi bila straneke bi coşu kerecan lekeve li ez ve bejim adresa me ve cere instagram ede hune TRT Kurdi radyo ede jibara karibin mesajan binivisinin u strana bixwazin klama bixwazin yen heye mejuara lexin yen legori formata sere sibe yen ku meşxave şiar kere mejuara lexin şikara mexo binivisinin de instagram ede TRT Kurdi radyo logoya me soruke şikara mexo bişinin serve Bila peşi, ji meraşe, ji bazarcığı, grubeke ku kurmancı ve jandiye lüvi velati. Kurmancı rakiriye serpiya, u stranin xol her deri belav kırına. Lo krivo belav kırıya, ez nizanım belav kırıya, sevdayımın bitmiş nave yare gotiye, grup seyran, braver yeysak.

Vay saata te hoş grup seyran dibêje ez vê dinê boşê hatim emrê xwe boşê xwarin qa tam hil negirtim me meqam tu tam jê negirt wala bila boşê hatim xwedê ji wan razî ve stranên wisa çêkirin ku hem meqam çêkirin û hem jî kurmancî pê geşkirin mala wana ve guhdarên ezîz mesajên we tên ser instagrama me TRT Kurdî radio logoya soruk Kaçe çi gotiye keke mini İbrahim Yıldırım nivisan dektör Slav Rez Ez mamoste zare püçükün vay ser çeva aleyküm selam hoca Cina ucu berkvaz arabi dajun bikarım bir hati binivisim aman dikkat ke her çarçava ve khe khobe da keleka re u bisit başa binirse hoca Gotiye ev sırtana hane jibo hamu ketkaru zarokan ser çeva Panza dakika mana jim mektaba mirra vay ser çeva hemen işler öyle dekhin hoca Ji kosara rengin, ji kızı, ji til ermeni, ji kızıl tepe kekemini İshak Yüksel nivisan diye roj baş Ez ji kosara Hüseyin Cemil Ez Sıtrana Dino Hevi Dixwazim Kamli birin hoca çi heye emel vesikada lehin gori ve anha Hozan Remzi hazıra evi Sıtrana ke govendi beje Her ve bu her ve ne bu desmala çargoşe bu goşek goşe zede bu Dayka te işe xoya bu, bavke te mal da ne bu, kef kefa minu te bu vernik.

Beli saet xoşbe, Xozan Remzi Gödar'ın aziz. Bahara meye, bahara rengine. Sere sibeye u aid nezike, aid u arafat nedi. Kurbani li suk u mezatane, li bazarane, li naf çarşiyane. Edi hakikaten bu ye cejin jimo mek u edi em li van bajaran. Bi hasata bez mirine, bi hasata gundeyxo mirine. Ev jdibe rengek dibe xoşiyek. Logoya me soruke me gode TRT Kurdî Radyo'ya da Instagram'a da mesajı nüvettin Mehmet Akın nivisandı. Mehmet Kutiye Kusulav ve Rezvay serçave mi keki? Ez Mesut Cidirka Çayı Mazi serçave mi? Klama krivi de hazım ez ve helbesti diyari hemu operatör adı kema iş serçave mi? Keki mini Mehmet Mesut naha krivi heneki ya şine ya emeşler yaka şahiye lekin nisa bırak keki mini şivan beje mamusta şivan bırak bestire. İbrahim Hoca spas kiriye Hoca Hoca kavetle bedava serkeftin de hozum ji telebe vera zaruke vera Gudarin aziz logoya me soruke hune ji vir rengi men vas bikin TRT Kurdî Radyo da Instagram'da logoya me kerem kim verne bila şivan perver bistire Mirkut binin viyalik.

Azad Bertrand, hatta ta xoş gudarin aziz. Mesajın ve din TRT Kürdî Radyo de Instagram'a da adresa meye. Aziz ve hadise kedim bejim dibe ku mümin insanı xüngerme. Ye ku mervan ra lehev dike mümine. Ye ku pera lehev de wan na eşine. İnsan je natırsın hafıza xo je nakin yani. Ye ku dibeje navbera u insana ne başın. İdara u tünne. Na helek kes neziki u bibe. Ew kes dibeje xeyr jivi nay. Dibe meriv je insanan. Bu sebeple ki insan ji mervan razı bin navber ama uan baş e. Meriv ne kadar kesi bigo her ne dibe em xoru gör insanan ayar bikin. U her vaha ve daviye keke mini Recep Pulat ji uane stranekenle uzat çiftçi xoste bu kerem kin gevri.

Saata ta xoşbekeke cihan cihan çelik ji Kurdên Koçgiriye. Gudarin aziz adresa me de Instagram'e de TRT Kurdî radyoya logoya me sore u cime diyare. TRT Kurdî radyo jikere me xoş jimera binivisinin eme juaran hastaneke zazaki dexin dimilki kırtki kırmançki keke mini servet kocaka eve beje kerem kın çilgila.

Baş roj baş gotiye Serçava Mehmet Kösemi stranek edin lekin ev delal hinek edin slova format ama ya govende ya şahiye ya jibo ku seresibe millet ji xewe rabe jivar hadise ke bixwinim hungish ve zanin le bra bisavare birave gava yek jibo va xebiti karkerek jibo va karker şuguli hatta heş ku xuya aniya vi zaha nebuye heqevi bidine perevi bidine ev hadise ke uçu prensibe kemezine kerem kin Mehmet Kösemi canamın bir bişey.

Guhdarên Ezîz îro hejdeh Gulana 2026 Roja Sêşemê. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saet dehan dest pê kir. Ez Burcu Arzu Özyavuz. Serokomar Erdoğan li Kocaeliye Beşdarî Şahiya Civanan bu. Erdoğan Diyarkir ku Türkiye be terör ve her izede be keri civanan be. U got, civan be belaya teröre mücün lebin u enerjiye xo jibo peşketina velate xo xarç bike. Erdoğan vaha devam kir. Hem de bejim bila edi dile tü dayikan neşevte. Lijneya Giştiya Meclisi ve hefte üyeli ser peşniyaza kanun ekeb sekine. Ev kanun ve veberhenenin kurevi tesviq buke. Bu veraskırını ve baca şirketin kuhulberin u xebaten zirayi dikin, jisedi 25 da keve jisedi 12 unifan. Şirketin ku baca

Gula Şeyhan İbrahim, Türkiye Gran İbrahim, Hulyev Şevkhan İbrahim, Veladi Halife Dede Kuşebe Derman İbrahim, Hayya Dünya Koşşababe Keder Umerekame Hamyan İbrahim, Veladi Halife Halife Sane Tuşebe Çumada Dede Kuşebe.

Da keve ji sedî 12 û nîvan, şirketên ku baca xwe nedanê jî dikarin bi heftê û du teqsîdan deynê xwe bidin. Bi milyonan teqawît li benda ikramiyeyên cejna qurbanê bûn. Dayîna ikramiyeyan îro dest pê kir û heta 22 mehê werin şandin li ser hesaban. Mehaniya teqawîdan jî wê di heman rojan de werin dayîn. Li Çorlu'ya Tekirdağ'ı Erkan Tütüncüler u Emrah Koçe polis de eri şekilde şehit ketin. Seroke Meclis'e Numan Kurtulmuş, Jubovan şehidan mesaja sersağıya veşand. Vezire Adalet Akın Gürlek, Vezire Malbat u Hizmetin Civaki Mahinur Özdemir Göktaş, Vezire Tendüristiye Kemal Memişoğlu u Seroke Raghandine Burhanettin Duranji, Jubo her du şehidan peyamin sersağıya veşandın. Eleziz, duvarı hilberina berhemin avede bu yek juan bajerin peşeng en Türkiye'ye. Somonin kule bendava kebanetten hodi girin, bu teknolojiye binint den hazır girin, uj her deri cihani red den şandın. Arteşa İsrail'e jibo bides hıstına filoya sumude ya kurevi ya la aven namneteveyi erişta desbekirin. Wezareta Malbat u Hizmetin Civaki di çarçoveya hefteya Malbat ya Neteoyi de li seranseri Türkiye'yi ve çalakiyin cuda li darbixe. Di navbera 25 u 31 gulane de ve Malbat saziyen kamuye u saziyen sivil bicivin. Bi van bernameyan ve tekirin di navbera nifşande ben hortgirin. Li Balafirgeha Kerkükê seferin Stenbolê çardın dest pê kirin. Wezareta Bazirganiyê beriya eyda qurbanê kontrolên xwe zêde kirin. Marketên pir şube û otogar tên kontrol kirin. Li jineya nirxandina bihayên neheq a wezaretê di çar mehên ewil ên salê de ji ber bihayên fahiş 1285 kargehan nêzî 309 milyon lire ceza birî. Li tevahiya welet ve hefteye germahiya hewayi ve li gor şert u mercen demsale be. Muhtarin heja, bültena saat çaran ya TRT Kurdî radyoyu xilas bu. Bilmenin dınav xeyru xoşiye de.

0: Êvara bixêr, îro Hujdê Gulanê, roja duşemê saet 7 nûçeyên êvarê dest pê kirin. Em ê bi hev re li rojevê binêrin. Îro hem li dinyayê hem jî li welatê me gelo hadîse û hewadîsên çewa pêk hatin. Geşedan û rûdanên dawî çi ne? Ewilî çend nûçe û xeberên Kurd lê binêrin. Reîsê Cumhur Recep Tayyip Erdoğan îro behsa ekonomiyê kir. Rêveberiya Boriyê ji bo hemû rûdan û geşedanên herêmî tevgerên hewce girtine. Mesajın Erdoğan çubuğun emeğiyle binerim. Seroki Giştiği ki MHP Devlet Bahçeli Jili ser siyasete akıbı haberda bahsa pevaşa Türkiye B terör gir. Teklif en nuken Bahçeli yani dibeşe komisyon en nu bila ben avakirin. Peki de hurguliyen kada çıdı beşe Seroki MHP Devlet Bahçeli mi bilin serekrani. İsrail haydutiya akhwa, korsaniya akhwa da domine sumut, filoya sumudu breket bu, lennezi Kıbrıs'a, Grava Kıbrıs'a müdahale kir. Divan geçtiği anda 28 hemulatiyen Türkiye icatın derdeskirin temaşı var neca. Gühnade tü hukuki peki çiğe ravuşa davi eme le binerim. Le Tarsus'a Mersin'e bir tıfınge tıfınga Pompei erişkir. Liser dikaneke. O dvi hadiseyi de miri u birindar hene peki ravuşa davetçi yemi Jöra Beyş'in u bilin serekrani. Yen kuna halber televizyonun khane, u liber radoyi goyun val mene, kerem ki nüçeni vare desmedike. Bir rojeva siyaseti em bi dest bülteni bikin, kabine civine kabine ege, serokuma Recep Tayyip Erdoğan, serokatiya civine lijne viziran dike, o di civine idari ser, rageşa jiber İsrail'i, havle nüyeken jibo belafkirna pevçunan, o tevdir el lehemberi ve eke hat sekinin rojeva kabine ve hafte teru tijeye, mişara serekeya civine, kubi serokatiya serokuma Erdoğan tekirin, rageşa zede ya li rojela tanavine, di civine idari ser diplomasiya açtiye ya bi peşengi Yaser Okumar Erdoğan tesekinin evlekiye arsa enerjiye o güherinin de bahayın petrolü de jidisa de civin edat ten haberdan. Türkiye B terörji yek şu an müşarin serekeyen civiniye gavin yasayı ki ligori rapora kujariye komisyona efkariye netevi birati o demokrasiye vaate kabul kirin ten haberdan. Serok Omar Erdoğan Euro bahsa aboriye ekonomiye jikir, got, rebeberke aboriye jibu hamu rudan u geşedanin heremi tevdirin havce girtine. Erdoğan va devam kir. Likadeji kontrolinme ben haber devam dikim. Emtekas nahilin tükes fersent perestiye bike Erdoğan. Diyer kir ku Türkiye idi devleteke ezdare u deheyamin şerdaji aboriye ve sağlame.
1: Sokağın, le suku bazaran kontrol ben haber devam dikin.

Herkes bu avayı kadar kanun hatını desteserkiren hat kotun. Evli aktivistan ve bübün keşçiye keku ve gnavenda bir çavkırneye ya demki teyip karanin. Duvracı ve van bübün bendere aşlodi. Füriya Sümudi ya Kurevi diyar kırkuş aktivistin kub avayı kadar

Bete nabe yar, bete nabe. Bete va dile rezil, bekesi kayıl nabe. Min dute gelek yar ditle, şopa te nahat girtin. Gavat çuy, evi kefenki spil mekin, min te